0: Ocean Badan Cumageçe saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de.
1: Hit Lunch'da ise ikinci musiqi saat başlandı. Yurtumuzda yangi saat 11.3 dakika oldu. Yul ayının ise 23. sanası. Yılın 2026'sı haftanın 4. kademi Payşembe. Hamagi mübarek bursun yangi saatini başlayıp alışken muvaffak bulduk. Barça radyo tinglovchilarimizning yangi soatda ko'rib turganimizdan, g'oyibona ko'rib turganimdan benihoya mamnunman. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda eshitib ketayotganlarga oq yo'l, ishda, uyda tinglayotganlarga esa bugungi kunlari a'lo darajada o'tishidan tilakdoshman. Ayni fursatlarda quyosh ona zaminimizni 30 darajalik mehri bilan qizitmoqda va kelasi haftada esa bu ko'rsatkichlar yana avvalgi haftaga o'xshab yuqori darajalarni qayd etishi mumkin ekan. 37-38 darajani ko'rsatmoqda keyingi haftalardagi quyosh harorati va kechasi esa 23 darajadan 25-26 darajagacha shunda iliq havo harorati kuzatilar ekan. Ana shunaqa yaxshi kayfiyat hamma-hamma-hammaga hamroh bo'lsin do'stlar. 13:00 qadar siz bilan birgalikdaman. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom hitofm siz bizni bog'lab turuvchi Telegram kontaktlar hisoblanadi va birozdan so'ng esa garaj loyihasi boshlanadi va aynan mana shu loyihada ishtirok etish uchun esa siz bizning raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz. Men tomonidan berilgan 3 ta avtomobil yo'nalishidagi savollarga to'g'ri javob bersangiz, Manol Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Manol moylarini

0: mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: tefekkür zaman zaman.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Soft bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

Drive-Show. Dusian Badancu Magece. Soat 7'de. Azamat ve Kunduz Honblan. Tonyna birge karşı olamız. FM 98'de.

kimga keragi bor yaralangan dil? Nega boshqasin sevaman demaydi til? Qoldim bir o'zim dilda og'rig'im bilan. Sog'indim yulduzim osmon esa baland. Alam, alam, qizig'i yo'q olam. Atrof to'la odam, jargacha bir qadam. Hech kim bermas yordam, dunyo qorong'u ham.

bir dunyo sen o'zingcha. Qiz degani mo'rt kelar, olmasida qurt kelar, bir chorlasam to'rt kelar.

0: Ha dedim, yaşaşkı umid. Başladı. Ve ben kop radyolarını işitken, ben sizdeki anam, bir kargı istedikmişti, yürekten çıkan gel, yürek yedi bara dedim.
1: Hazır yüzlerim kızarışını boşadastım.
0: Çünkü kop müce, anka, radyolarına kısım, karmacı uzunu, iki altı düşke hareket kılır. He? Siz çok uzun iki altı düşke.
1: Çünkü ideal adam yok de hayattan.
0: Hayotda man, ovamda ham bitta kiriz bor, oyga nasrla berish, pishtirangga kiradi degan kunlaringiz. Ishonamiz, o'rnimdan turib, oyga qarab ko'rdim. Rostdan pishtiga kirdim ekan.
1: Ochig'i bunday ta'riflarni men jonli efirda bo'lganda kutmagan edim. Boisi derazadan termilib loyihasining mazmun mohiyati mutlaqo bo'lakcha. Lekin taqdirimizda, qazoyimizda bugun sizda mana shunday iliq fikrlarni tinglamoq nasib bo'lgan ekan. Bu uchun sizga alohida minnatdorligimiz bo'lsin, Hamidaxon.
0: Sizga ham alohida minnatdorlik bildiraman.
1: Va biz bilan bog'lanib, mana shu yurakdagi so'zlarni jonli efirga joy etganligingiz bizni sevintirdi. Bir necha fursatlar o'tib esa biz albatta yana efirga qaytamiz. 88-114-98-10 derazadan termilib loyihasida qatnashmoqchi bo'lsangiz, marhamat, ism qo'shishingiz mumkin bo'ladi. 20 dan 18 daqiqa o'tdi. Sokinlik va albatta namxush shamol esayotgan diyorimizda soat.

hiç kim yok. Bu ise biraz benim teşvişli cerayangi yetekle yaptım. Nege, çünkü radyoza, FM termoğada cereyang bire yaptı mı, online işlem ofta mı degen, saval tuğuldu. Hazır koşuna kana geçeceğim. Bu yerde bizde mahsus radyo priyomnikimiz var. Eşit kuraman. Sonrası telefonum getirsek buyurup, aynen ki de FM radyo stansasının ilovası yordamada online ham, canlı eferde bağırımızı anıklayıp son kaydaman.

0: shunaqa so'zlar qulog'imga chalindi. Biz esa yana mikrofonni ishga solamiz, open air. Jonli ishlab ochiq mikrofonlar esa faoliyatida. Unga yaqin kelib so'zlayotgan bo'lsa shu men aling. Siz MRXB eshitayotgan radio stansiyasining nomini bilasiz. 23 iyul bugun haftaning qoq markazi Bashambada joylashganmiz. Ayni fursatlarda esa agar sezgan bo'lsangiz, yangi podloshka, ya'ni yangi musiqa, yangi fon yangramoqda. Payqaganlar bormi? Xo'p, xabarlar 98 eng zo'r radioda yozadilar. Assalomu alaykum, janob al-Alim. Omonmisiz, charchamayapsizmi? Efirga chiqsangiz boshqacha intiqish bilan, boshqacha intiqlik bilan sizni eshitamiz deb yozadilar. 3-ta 7 abonent. Vau, mana shunday muhabbat ila meni o'qitadiganlar borligini yuragim his etgan vaqt boshqacha ruh uradi. Yana ham sevgiga to'lib anaqrog'im. Tashakkur. Assalomu alaykum alalim. Janoblarimiz Buxorodan eshitmoqdamiz. Sizni Humoyun Shoh xush ko'rdik. Setora ham Buxorodan. Alan Shoh Ortiqov ovozli xabaringizni eshitdim va rahmat. Efirga gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi ishlayapti joyida. Telefon qilmoqdaman lekin band bermoqda deb Abror yozadilar. Assalomu alaykum alalim janoblar. Yaxshimisiz? Sizni do'stlar davrasida eshitmoqdamiz deb yozadilar. Kim bu? Zohid Farhod. Uzilishlar bo'lmadi. Hammasi ko'ngildagidek deb yozibdilar. Sizni Velikina va ruhda uzatmoqdamiz. Mansur qaysi kanalda bo'lmoqchi jonli efir? Agar FM tarmog'ini nazarda tutgan bo'lsangiz, doimgidek 98 diapazonida. Bugungi suhbatning mavzusi nima haqida? Biz hali mavzu tanlamadik, chunki diqqatimiz markazini egallagan loyiha bu derazadan termulib. Xo'p, ishingizga omadlar, zo'r loyihalar topibsiz. Bobur, minnatdorligimiz. Assalomu alaykum, Sayyid Abdurahmon. Yangi ko'rsatuv, yangicha talqin, kreativlik tafti kelayapti. Ma'qul bo'lganligidan sevinchdamiz, chunki men ne harakat qilsam aynan radio efirda. Barchasi faqat siz va sizlar uchun. Assalomu alaykum, shuni o'qib bersangiz, keyingi soatda qo'ng'iroq bor, biz esa loyihamizni davom ettirishimiz kerak. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishib olamiz.
1: Akmal.
0: Akmal, mumkin bo'lsa avtomashinani derazasini yopib qo'yasiz yoki to'xtab oling.
1: To'xtab olaman,
0: rahmat. Minnatdorligimiz. Sabab shovqin va siz boshqaruvdasiz, bu esa xavfliroq. Qolaversa, qonunni buzgan haydovchilar qatoriga kirib qolishingiz mumkin. Mabodo dan xodimi yo'lingizda chiqib qolsa.
1: To'g'ri aytasiz. Bo'ldi, to'xtadim.
0: Tashakkur. Qaysi ko'chalarda ketyapsiz?
1: Sag'bondan Nurafshon ko'chaga tushdim. Ayni damda Hamza metroga yetib qoldim.
0: Nima yuzasidan? Ne maqsadingiz?
1: Ishdan chiqdim, men uyga ketyapman.
0: Zo'r. Demakki, derazadan tremolo bloqasida qatnashmoqchisiz?
1: Ha.
0: Atrofni chiroyli qilib bizga ta'riflab berasiz. Mana hozir avtomashinangizning derazasidan qaraysiz, nimalarni ko'ryapsiz, nimalarni kuzatmoqdasiz, nimalar harakatda, shularni go'zal tarzda ifodalab bersangiz, tinglovchilarimiz agar sizga ovoz berishsa, biz sizni g'olib deb topamiz. Ismingiz Akmal edi, adashmasam.
1: Ha, ha.
0: Akmal, tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Unda jonli efir sizga muntazir va u sizning ixtiyoringizda. Biz sizni jon quloq bo'lib eshitamiz.
1: Nima desam bo'ladi? Hamma menga o'xshab uyga shoshyapti. Ayniqsa hozani mendan olding ishtirokchi etdi-yu, mayin shaboda, rostdan ham vashe mazzada shu mayin shaboda deb uyga tush. Ayniqsa ish tugagandan keyin uyga ketayotganda zo'r bo'ladi. Chachon chiqarib yuborasiz. Mune hayol surib, sekin mazza qilib ketasiz, Xudoga shukur qilasiz, bugun kun tinch o'tdi, zo'r o'tdi deb. Shu, men shularni o'ylayapman endi. Men qancha chiroyli gapirishni bilmayman. O'ylayotgan narsalarim shu, bugun kunim zo'r o'tdi deb.
0: Akmal, bilasizmi, biz aynan bu loyihani ishga solishimizdan maqsad mana shu men chiroyli gapirolmayman degan insonlar uchun o'ziga xos bir portal imkoniyatlarini sinab, so'z boyliklarini oshirishlari uchun yaxshi fursat nazarimda.
1: Yana nima qo'shimcha qilsam bo'ladi?
0: Mana qarang, Akmal,
1: zo'rda.
0: Atrofda qanaqa harakatlar bor? Tashqarida.
1: Atrofda hamma menga o'xshab uyga shoshyotganlar.
0: Aniq shoshyaptimi, Akmal? Aniq shoshyaptimi?
1: Ha?
0: Chunki uydan qochganlar ham bor-da.
1: Ba'zi, men hammani o'zimga o'xshataman, birov bilan unaqacha ishim yo'q. Ben öyle sizi ben görsem hemen yüge şaşırdı.
0: Aha.
1: Ad kızım telefon kıldı. Adaşım ki vatsı mı? 3 yaşar kızım var.
0: Adaşım değil mi demek siz ne? Adaşım. Adaşım.
1: Bundan ki başta hemen artık sizden çıkıyordu. Fakat yüge şaşırdı.
0: Maşallah.
1: Hayatır. Ne iş tır şey iş kaldım. Ben birinci iş için bunu. Yenge bir telefon kuruyu da kullandım.
0: Güzel. Ve eriştiniz.
1: Radyoda boş tutuyor o vazı işlerken, telefonda boş tutuyor işlerken o vazı.
0: Şüphesiz hayatta mutlaka böyle çetinlen adam. Doğuş. Çünkü radyoda teknikaların yararlışı var. Telefonda ham, hayatta ise tabi yok.
1: Oya, gafım gülünü kaldı. Bizi memnun etmiyorum aslıydım. Ben şu keçki tamam. Ben yani şabada böyledi. Bizi kendinden kendim böyledi bu şabada. Bilsiz.
0: Aynası
1: hazır yaz dükkanıydı. Yaman, yaşlı eski çüşkü dedi, yaşlı aynı sana 17-18 yaşlı payetlerimiz var. Hiç nesan uyulemi yürgen payetlerimiz. Uşalı eski çüşkü dedi, yürgen köçelerimin daha karat meşleci yürgen deme de koyama uzun gözüm.
0: Güzel.
1: Şunaki, yaşlı günümüz, hem yaşlı hazır günümüz, hem yaşlı tutar, kudal gibi hep sağ şükürlü olsun. Hemen sinç asırdı.
0: Akmal, minnatdormiz, kuzatib borasiz. Derazadan
1: tirmalar
0: loyihasida ishtirokingiz qanchalar bizni kuzatgan oqshomgi do'stlarimizga ma'qul bo'ldi. Reklama e'lonim. So'ngisi bitta qo'shiq tinglaymiz. Ruslan Sharipov ijrosida Bebahoginam. So'ngisi men ovoz olish uchun jonli efirga qaytaman. Qo'ng'iroq qiling. Muhammadmi? Akmalmi? Kim birinchi bo'lib ushbu ovozni yig'a olsa, ana shu tinglovchimizga biz bugungi g'alabani taqdim qilamiz. Derazadan tirmalar loyihasi. Bizda esa reklama.
2: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

Ki ya da boya bitinler sana istedim. Bolalik vaxtlarımızı da şembe ve yekşembe kulları tüşlik vaxtı da nema kino berirken. Çünkü ertekilerde xos kinolar berilirdi. Misal için Karmalikası, yuki bolması, Mio Bolagena, Mio Bambi. Yana ko'pi da hozir biroz eslolmayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu kinolar berilarmikin deb gazeta sotib olardik. Yoki uydagilar gazeta olib kelishdi, o'sha gazetani kutardik-da. Do anons joy bo'ladi-yu. Gazetani aynan teledasturlar haqida ma'lumot beradigan sahifasini topib, kecham esimdan ketmaydi. Shanba oddiq aynan tushlik vaqtini qidirardim. Nima film bo'lar ekan deb. Va yodimda har bitta menimcha gazetada shu teledasturlarni anons sahifasida birinchi bo'lib 1TV bo'lardi. Esingizdami? Birinchi bo'lib 1TV turardi, ya'ni O'zbekiston telekanali turardi, 1TV bo'lardi. Shu hozir esimga tushdi.

daryo suvini ichvoradigan timsoq bulbul bobo. Jabr oxir vazmi bo'ladi o'zi ham bulbul bobo. Assalomu alaykum dengiz itlari degan multfilm. Bormidi, buni ko'rmagan ekanman. Assalomu alaykum alalim janoblari, yoshligimdagi eng zo'r multfilmlardan Mishki Gammi. Uchuvchi Balu, Chip va Dayl. O, uchuvchi Balu ham zo'r edi. Xohlamayman multfilm, xohlamayman, istamayman deydigan qiz bo'lardi, adashmasin. Bahodirlar bo'tqasi. O, ovga boshladi-yu. Ha, Xunchi Obid Yunusov. Unga yursen ham, chapga yursen ham baribir yeyman. Baba, qo'lga tushmas qasoskorlar. Va ixtiyondir. O, Xti Andres Viladan Rostan'dan. İşanımızı, Adam Amfibiyası, Adam Amfibiyası filmi ya diladan. Man Rostan'dan şu suda adam yaşıyor, şuna kadar insanlar vardı bu ilerge. Man karim, bala bu yamızdı. Assol, o assol, assalamu aleyküm. Dengizçi papay, bunu istedik. Papay ve lolo, bunu yam istedik boyam. Bunaqa yong'irdan keyin seni sigiring rosa bolalaydi degan joyda yuboribdilar. Bugun tungi sohil bo'ladimi? Bilmadim, bu ketishda bo'lmasa kerak-ku. Assalomu alaykum. Tutti, seni nega yomon niyat qilasan? Ha, tutti bo'lardim. Aytdim-a, senga shu tepalikka chiqmaylik deb. Assalomu alaykum. Bizni eshitib o'tiramiz. Yosh oila bo'lib. Uchta Ivan bo'ladi-ku. Kashini oldiga, Kashini oldiga borishadigan qizil qor. Qizil qor yog'ganda kinosimidi? Qaysi edi bu? If qallasi. O. Fantomas. Fantomas. Fantomasda biror bir mashhur jumla bormidi shu Fantomas filmida? Yo'q edi, adashmasam. Xabarlar ko'payib ketdi-yu, Ramayana. Ramayana boshlansa-chi, men quloqlarimni bekitib olardim. Menimcha shu uchun quloqim ko'proq ekan mana. Gusto hayratda. Men qisqa salom yo'llab o'tib ketsam bo'ladimi debdilar. Ana. Bitta o'q bilan ikkita quyonni ta-ta-ta-ta qurib ketmoqchiman. Assalomu alaykum, aka. Yanchar quyon bo'lardi. Qanaqa edi u, Rustam? Xo'p. Efir qachon tugadi, kirib keta olmayapman. Bilmasam. Xo'sh. Top Bigimot multfilmi. Qanaqa edi u? Shoh Sulton haqida ertak. Shoh Sulton haqida ertak. Mavguli. Yana bitta multfilm esiladimi? Farrux deb chaqiradi. Qizning ismi nima bo'lardi? Zumratmi? Ha, Zumrat. Farrux. Farrux deb chaqiradi. Zumrat deb izlab yuradi. Esiladimi multfilm? Haligi bitta qora dev uni qora tog'lar ortiga olib ketadi uni. Rasa Farrux deb chaqiradi o'zi ham. Esmeralda-chi, o'shuncha. Yo'q, men o'shini ham ko'rmaganman, Esmeraldani ham ko'rmaganman. To'g'risi, Jumon, Vinni-Pux, o'q, Vinni-Pux, Chebrashka. Kichkina tabib, Teshovoy Corporation. Xurmacha, ana. Zuhra, a Zuhramidi? Zumratmasmidi? Mendagidir Farrux Zuhra deb qidirarmidi? Menimcha Zumrat deb qidirardi shekil. Eslatvoringlar, ko'rganlar bormi Farrux va Zumrat? Nazdimda Farrux va Zumrat edi. O, eng zo'r multfilmni eslatishdi ozim odam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shumtakalar multiki, esimizda kichkintoy Bogi.

Ha, telefonumuzda ne kadar Wi-Fi işlemi kaldı bilmadım ne sebep. Kana, başka çırak yol tutsayı bağlar mı ki? Eski rak koşuktan koy birin de tutum. Şimdi mazıkı bir işte de yanıyla top yandımdı. Xabarlar ciddi ko'p o'rtoqlar, bugun aytayapman-ku, yo'nalishimiz o'zgarib ketdi. Qunduz amagining hissalari buni esladik, bo'g'irsoq buni ham esladik. Qiz qizil shapka. Tabriklaymiz, qutlaymiz bo'lardi degida rasm qo'yib, shu yerda zakaz qilinardi. O, TTV kanalda bo'lardi bu, TTV kanalda esimda. Dersu uzaladigan kino. Senki yomon odam. Shunday Dersu uzala. Esimga tushdi meni ham. Jonon bo'laman, qo'y bering. Ay. Loyihamizga kunaga yetdi o'rtoqlar. Men telefon yonishini kutayapman. Agar Wi-Fi'miz ishlasa, men sizga bitta chiroyli qo'shib qo'ydirmoqchi edim. Bolalikni eslatadigan odam. Wi-Fi'miz ozgina bugun jindekkina sho'xlik qilmoqda. Menimcha ishladi. Hozir. Endi men o'zimni akkauntimni bu yerdan topib olishim kerak.

bilmadim qanchalar bu sizga ma'qul bo'ladi, qanchalar yodingizga tushadi. Ozginagina lekin eshitib qo'yamiz. Nima deydilar? Esingizdami bu musiqa?

epizod yaqinmi? Hurmatli radio tinglovchilar, tungi dildoshlarim, olisdagi yaqinimmi? Qarayman, olissiz, lekin xuddi yonimda turgandaysiz. Olisdagi yaqinim. Ajabo.